Kalkina mahuzdan eder devru gazalır bedir ay belu bebir. Roki gazan abakla.

Dan baş gehderime xaşavist tu delal. İru ambure bernamaya hon koleser efrine çizanen. Ay Juliana borama. Priya radio delal.